da buraya. Sen bana vücut, sen öz oluma. Bir sakmışa, asas çıkan davan etsin. Ekla ugan da kevap. Ağır şey izleme, aramız birikit. Çin ile çeyleme, medis. Kulis kravit adı, tanis kravit.